Wati kihe edi dink ewutu. Tak ti yak tak kihe sadidaa kihe edi na nudatsu inle. Tulira kihe sadidaa kihe edi na nudatsu nake. Ala hak tak kihe kuzo guat in kihe edi silai. Wikwiti gihe kuzo guat I gihe edi hunodatso ek edi. Wati gihe edi hunodatso ek edi. Wigli gihe edi na nudatso na ke. Klutsuk e gihe sadedaa gihe edi na nu. Zo sumbak e dehta dilo. Samwane dat a. Kuhe sade naguat izo gi kuhe kuhin wili. Kuhe edi na nudatsu nake. Iyum wat a adagont e iyi hatlo. Di Brother Jukebox Mark Chestnut. Iyi ijitla honi dat a. Zo ya tichi itle saga wu onsi itle dehtiane itla honi dat a. Itle tanyi itla honi de. Ze tanyi gudi hana hisi no. Brother.